0: Gelincik çiçeği gibi çıkarız betonlardan. Işığa doğru. Her zaman.
1: Yazıklar olsun.
0: Yolumuzu buluruz. Biz sevgiyiz. Ruhu kırılmaz. Özümüz sevgi.